Aşık FM. Aşık ne Bollywood? Canı mı çupki çupki? Sari dünya se çupki. Tumne esi baat kahi, dil mera kho gaya.